Masha Allah har mi karantu da ta malam Bejin da tamtamza gunwar karantu na tundura ya sayo sana kan indi mai Allah na fraskam da yari karnu da ada koye konyen na doni ba shugaba Andrew yarin

0: Hadi.
1: Şakere gana da var. Seyse la nera yer üskün pino şi sazan. Şakere gana var. Ama şakere seyfin değil var. Şimdi şakere gana da olur ama.
0: Naam, çöre.
1: Ha yer üskün pino sazan. Yok mu da galince olur ama galince nera yer arakı. Şimdi nasıl çağırma şakere avadan yok mu olur mu?
0: Maşallah.
1: Galince. Yok mu da bala indomin diyari. Indomin diyari gana da var. Kanga ve gana gana gana. Zavuzun arı kama ba gana gana gana gana.
0: Naam, davar olur mu? Davan çizin davar olur mu?
1: Ah, boronin era dumiya wuri malle dana kuma dumiya indin biya yarwa sama biya tallan yola kuma
0: na'am kuma dumiya indin yarwa
1: aha dumiya indin yarwa ta kai so biya wala
0: na'am amanda so company ye nonuma indomiya company
1: sufurin sufurin
0: na'am jiri shi ma tera zu tarana do
1: ah boronin shi ma tera zu kuna gana le dana kuma ba tera din garan gawo voltana chire
0: na'am
1: Ah yo kanga yo mi ayo sa indi manera ya arakoje dane kama bayer wo de dane wazna
0: Naam
1: sa indi mi ayo kama do kwa minimi wa sa infolbe mare kwa quality mi kwa linga ya
0: Naam
1: Ah yo kwa shi minimi tuto wala ma shi nera dumi o nera yer wa shi kwa linga fola ma shi tuto wala ma mendi ni yer wa
0: Naam tere
1: meni ni yer wa shire
0: Naam
1: yo kama do bala ngunje clear nera du yer us kan bi kai kai ko yer wa
0: Naam
1: Do yerus kwa.
0: Jere.
1: Ngala bala jisai tusha.
0: Ngala zoro abba bala aja kanae. Dr. Gonum, andi abonum kuradie mataman kariyaka suwe. Awa kadae, nashado ni bala aja kanae, andi rupe ngumaru. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukilewa. Masha Allah, nduma nazindan andi abom.
2: Bawamu intare marajinguro larawara melan.
0: Bama intare.
2: Are tuman kare ka suye.
0: Are bama intare. Aye tuman kare ka suye na shandon.
2: Na ngurun de la. Ah shagun de den.
0: Naam, ya krenyen.
2: Yar ara kare le den.
0: Shakare aye yar ara kare.
2: Ah shakare ni kale.
0: Ngla, ya krenyen ba.
2: A shura shakare ni shakare kura ngira rakaro a ngelle
0: shura shakare kura la shakare gana bawa karni mina bad konum gila rasulim bawo awdone kullimin da pantim bawo ne mare lokto da hanzu sidi rollo no ma nazarannum ante abonum ben dadi min assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Gila Zoro Umar Habibu cikin shirin kan Indimiro.
3: Gila lafiya cikin lokacin da ta man galo da majiya.
0: Na'am.
3: Ah galo billare kamar shi wanda dufi wurinji ba.
0: Gila Zoro harami karantu da jafaras karam da ne ta man kariya kasu yana Allah dajin Allah niske kariya kan boya kan boya gaima da andero. Su da su injiniya da ne kunya musna mai Aliu ma balare faras karam da ne ta man kariya kasu da ita gatkuko.

0: Alo, salamu alaikum.
1: Walaikum salam, nerede ben?
0: Nda Fatou Kuleva.
1: Nasıl ben Hafsa Muralla?
0: Hafsa Ruşa Kinshiro Paraskram, de tam tam Paraskram do Ningiro.
1: Yawa, nane wiki, gonsa da kim ya adamına?
0: Maşallah, thank you so much, benya adamına.
1: Genci manca, işte, muradan gamara, işte adamına.
0: Tuma yedin akamaro nya kırınyin?
1: Fatma Muralla. Tuma
0: yedin na shek maro nyak